Tanrı'ya inandırışı şu an o akşam aklımda, ama çok zaman önceydi, yaralarımız ağır değildi. Yine de

Öyle bir ağırlık var benim hep üstümde. Onlara ben küstüm de. Hatam var her özümde. Günahım var da ben ondan korkmam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Her 5 ebeveynden biri sosyal medya bağımlısı. Çocukların sosyal medya kullanımı dünya genelinde giderek daha fazla tartışma konusu olurken yeni bir araştırma ebeveynlerin de bu platformlara yoğun şekilde bağlı olduğunu ortaya koydu. Yapılan ankete göre ebeveynlerin %21'i Facebook, Instagram, X ve LinkedIn gibi sosyal medya platformlarına bağımlı olduğunu kabul ediyor. Katılımcıların %23'ü ise sosyal medya kullanımı nedeniyle kaygı yaşadığını belirtti. Daily Mail'de yer alan habere göre araştırmada ayrıca ebeveynlerin %15'inin sosyal medyada geçirdikleri süre nedeniyle düzenli olarak üzgün veya depresif hissettiklerini söylediği kaydedildi. Araştırma kapsamında Birleşik Krallık ve Amerika'da yaşayan 2000 ebeveynle 11-17 yaş aralığında 700 çocuk incelendi. Sonuçlara göre hem ebeveynlerin hem de çocukların büyük bölümü sosyal medya kullanımıyla bağlantılı fiziksel veya duygusal belirtiler yaşadığını ifade etti. Katılımcıların %68'i ebeveynlerde, %66'sı ise çocuklarda sosyal medya kullanımına bağlı en az bir fiziksel ya da duygusal sorun görüldüğünü bildirdi. Birçok ülkede 16 yaş altındaki çocuklar için sosyal medya yasakları tartışılırken uzmanlar ebeveynlerin kendi sosyal medya kullanımının çocuklar üzerinde daha büyük etki yarattığını belirtiyor. Araştırmaya göre telefonlarına sık sık bakan veya sosyal medya uygulamalarında çok zaman geçiren ebeveynlerin çocukları sosyal medyayı daha yoğun ve problemli şekilde kullanıma eğilim gösteriyor. Bu durum bazı ebeveynlerin çocuklarının telefonlarını sık sık alarak veya kullanım kurallarını sıkılaştırarak kontrol etmeye çalışmasına rağmen değişmeyebiliyor. Çeşitli araştırmalar sosyal medya bağımlılığı açısından gelir düzeyinin belirleyici olmadığını da ortaya koyuyor. Daha varlıklı ailelerin çocukları birden fazla cihaza erişim imkanına sahip olsalar da sosyal medya bağımlılığı açısından daha düşük gelirli ailelerin çocuklarıyla benzer riskler taşıyabiliyor. Uzmanlara göre çocukların sosyal medya kullanımını yönetmenin en etkili yolu yasaklardan çok eğitim ve aile içi iletişim.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Turnalar Tekstil firmamızda çalıştırılmak üzere mekanik bakım, pet batch boya operatörü, kömürlü buhar kazanı ve ram operatörü olarak çalışacak personeller alınacaktır. Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Karaağaç bölgelerine servislerimiz bulunmakta olup başvuruların şahsen fabrikamıza yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0282 758 17 31.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

Küpe FM'den günaydın herkese. Hafta başındayız. Haziran ayını yarıladık. 15 Haziran. Pazartesi sabahındayız ve 7'yi 4 dakika geçiyor saatler. Güzel, sağlıklı, keyifli, mutlu, huzurlu bir gün ve hafta olsun hepimiz için. Trakya'nın dört bir tarafında sabahın bu saatlerinde radyolarından bu güzel şarkıları dinleyen herkes başta olmak üzere. Günaydın, gününüz güzel geçsin.

0: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Başak Ticaret Arçelik'te okulların kapanmasına özel kampanya. Tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet, PlayStation ve teknoloji ürünlerinde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
1: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.

sabah haberleri başladı. 7.22 gösteriyor saatler. Bütün dünya ajansları son dakika haberi olarak paylaşıyorlar. Tarihi anlaşma yakın. Amerika ile İran anlaştılar barış konusunda. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif açıkladı anlaşmayı. Amerika ile İran arasında barış anlaşmasına varıldığını duyurdu ve anlaşmanın resmi imza töreninin de 19 Haziran'da İsviçre'de gerçekleştirileceği açıklandı. Gece yarısı yapılan bu paylaşım, bu mesajın ardından piyasalarda hareketlilik hafta başıyla beraber başladı. Amerika ve İranlı yetkililer tarafından da teyit edilen, doğrulanan bu bilginin ardından altın fiyatları hızla yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında ise düşüş görüldü.

0: Küpe FM reklam.
1: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
1: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik. Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
5: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
7: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 399.95, Torku ayçiçek yağı 5 litre PET 429.95, Tamek domates salçası 830 gram teneke 49.95, Çaykur tiryaki çay 1000 gram 269.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Her 5 ebeveynden biri sosyal medya bağımlısı. Çocukların sosyal medya kullanımı dünya genelinde giderek daha fazla tartışma konusu olurken yeni bir araştırma ebeveynlerin de bu platformlara yoğun şekilde bağlı olduğunu ortaya koydu. Yapılan ankete göre ebeveynlerin %21'i Facebook, Instagram, X ve LinkedIn gibi sosyal medya platformlarına bağımlı olduğunu kabul ediyor. Katılımcıların %23'ü ise sosyal medya kullanımı nedeniyle kaygı yaşadığını belirtiyor. Daily Mail'de yer alan habere göre araştırmada ayrıca ebeveynlerin %15'inin sosyal medyada geçirdikleri süre nedeniyle düzenli olarak üzgün veya depresif hissettiklerini söylediği kaydedildi. Araştırma kapsamında Birleşik Krallık ve Amerika'da yaşayan 2000 ebeveynle 11-17 yaş aralığında 700 çocuk incelendi. Sonuçlara göre hem ebeveynlerin hem de çocukların büyük bölümü sosyal medya kullanımıyla bağlantılı fiziksel veya duygusal belirtiler yaşadığı ifade etti. Katılımcıların %68'i ebeveynlerde, %66'sı ise çocuklarda sosyal medya kullanımına bağlı en az bir fiziksel ya da duygusal sorun görüldüğünü bildirdi. Birçok ülkede 16 yaş altındaki çocuklar için sosyal medya yasakları tartışılırken uzmanlar ebeveynlerin kendi sosyal medya kullanımının çocuklar üzerinde daha büyük etki yarattığını belirtiyor. Araştırmaya göre telefonlarına sık sık bakan veya sosyal medya uygulamalarında çok zaman geçiren ebeveynlerin çocukları sosyal medyayı daha yoğun ve problemli şekilde kullanıma eğilim gösteriyor. Bu durum bazı ebeveynlerin çocuklarının telefonlarını sık sık alarak veya kullanım kurallarını sıkılaştırarak kontrol etmeye çalışmasına rağmen değişmeyebiliyor. Çeşitli araştırmalar sosyal medya bağımlılığı açısından gelir düzeyinin belirleyici olmadığını da ortaya koyuyor. Daha varlıklı ailelerin çocukları birden fazla cihaza erişim imkanına sahip olsalar da sosyal medya bağımlılığı açısından daha düşük gelirli ailelerin çocuklarıyla benzer riskler taşıyabiliyor. Uzmanlara göre çocukların sosyal medya kullanımını yönetmenin en etkili yolu yasaklardan çok eğitim ve aile içi iletişim.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Turnalar Tekstil firmamızda çalıştırılmak üzere mekanik bakım, pet batch boya operatörü, kömürlü buhar kazanı ve ram operatörü olarak çalışacak personeller alınacaktır. Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Karaağaç bölgelerine servislerimiz bulunmakta olup başvuruların şahsen fabrikamıza yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0282 758 1731.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.

0: aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
1: Bunun size ne zararı var?
2: Yani gerçekten mağdur oldum.
3: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
4: Elleri boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda. You add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
5: Füze geldi, şöyle şura düştü.
6: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Küpe FM'den günaydın herkese. Hafta başında 15 Haziran pazartesi sabahındayız. Haziran ayında ortaladık öyle böyle. Dünya Kupası heyecanı başladı. Dün bütün gün gerek sosyal medyadan eğer gerekse YouTube kanallarından ya da televizyon kanallarından, ana akım kanallarından Türkiye'nin Avustralya ile yaptığı ilk karşılaşmanın sonucundaki o durumları, yorumları herhalde takip etmişsinizdir. Bugün de ilerleyen dakikalarda onlardan birkaç tane örnek daha vereceğiz sizlere kim ne demiş diye. Sabah haberlerinde yeni saatimizin başında hava durumunu bir aktaralım istiyorum. Trakya'da bugün hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklıkları 30-32 derece arasında değişiyor. Keyfini çıkarın.

0: Reklam.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.

0: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji Orzaks'tan.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende. Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
6: Küpe FM reklam.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'ndan sosyal medya hesabından bir çağrı var. Bora Balcıoğlu adliye çağrısı yaptı. Alnım açık, başım dik diyerek. Balcıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek bugün 15 Haziran Pazartesi günü Silivri Adliyesi'nde olacağını duyurdu. Bora Balcıoğlu vatandaşlara sağduyu, birlik ve demokrasiye yakışır bir duruşla saat 8.30'da Silivri Adliyesi önüne davet etti. Sosyal medya hesabına yaptığı açıklamada.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.
2: Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.

0: Küpe FM reklam.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
3: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
2: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
4: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
2: Deli One Enerji, Orzakstan.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anın

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Lezzet ve sağlık deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
4: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
6: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
7: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
8: Küpe FM reklam.

0: varmışız yokmuşuz.
1: Hadi bakalım buyurun, buradan yakın. Doğum oranlarındaki düşüşün arkasında akıllı telefonlar mı var? Bilim dünyası bu sorunun ardından ikiye bölünmüş durumda. Amerika'da yapılan yeni bir araştırmanın sonuçlarına göre düşen doğum oranlarının arkasındaki en büyük etkenlerden birinin akıllı telefonlar olduğunu ortaya koyuyor ya da iddia ediyor diyelim. Çünkü bilim insanları ikiye ayrılmış durumda bu konuda. Uzmanlar 2007 yılından itibaren yaygınlaşan dijital ekranların fiziksel teması azaltarak demografik yapıyı etkilediğini savunuyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz acaba?

0: Efendim, reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
2: İş kazalarında, sinir ve tendon yaralanmalarında, el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
0: Küpe FM reklam.

0: Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Elle boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
7: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Küpe FM'den günaydın herkese bir kez daha. Hafta başındayız ve aynı zamanda Haziran ayını da yarıladık. 15 Haziran Pazartesi sabahındayız. Sabah haberleri devam ediyor. Duyuyorsunuz güzel şarkılar. Teoman Kavavırı ile açtık. Teneke seslendirdi yeni saatimizin başında. Bir de Serdar Ortaç'la Teoman'ın birlikte seslendirdiği şarkıya kulak verelim. Öte yandan tarihi yaklaşıyor. Oğuzhan Uğur ve ekibinin hazırladığı Saygı Bir Gecesi'nde Teoman şarkılarını kim bilir kimlerden dinleyeceğiz yakında. Az sonra yeni saatimizin başında günün hava durumunu bir kez daha aktaralım. Günaydın.

0: FM reklam.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.

0: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli Juan Enerji Orzakstan.
1: Lezzet ve sağlık deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
2: Başak Ticaret Arçelik'te süper klima fırsatı. Klimalar 29.999 liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik AC 6030 havadar hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
3: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13.000 TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
5: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
6: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 0005 Çerkezköy 0282 888 9605
7: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Reklam.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider. Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
3: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler. Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
5: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
6: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğaya iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Lider Club'ta buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Pazartesinin sabah haberleri sona eriyor. Az sonra günün gelişmelerini ilk haber bültenimizde yayınlayacağız. Saat başı bültenlerimizden takip edebileceksiniz. Kıpı FM'i Instagram hesabından takip etmeyi de unutmayın. Hem güncel haberler hem eğlenceli içerikler Kıpı FM Instagram hesabından sizlere ulaşıyor. Yarın görüşünceye kadar hoşçakalın.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Her 5 ebeveynden biri sosyal medya bağımlısı. Çocukların sosyal medya kullanımı dünya genelinde giderek daha fazla tartışma konusu olurken yeni bir araştırma ebeveynlerin de bu platformlara yoğun şekilde bağlı olduğunu ortaya koydu. Yapılan ankete göre ebeveynlerin %21'i Facebook, Instagram, X ve LinkedIn gibi sosyal medya platformlarına bağımlı olduğunu kabul ediyor. Katılımcıların %23'ü ise sosyal medya kullanımı nedeniyle kaygı yaşadığını belirtti. Daily Mail'de yer alan habere göre araştırmada ayrıca ebeveynlerin %15'inin sosyal medyada geçirdikleri süre nedeniyle düzenli olarak üzgün veya depresif hissettiklerini söylediği kaydedildi. Araştırma kapsamında Birleşik Krallık ve Amerika'da yaşayan 2000 ebeveynle 11-17 yaş aralığında 700 çocuk incelendi. Sonuçlara göre hem ebeveynlerin hem de çocukların büyük bölümü sosyal medya kullanımıyla bağlantılı fiziksel veya duygusal belirtiler yaşadığını ifade etti. Katılımcıların %68'i ebeveynlerde, %66'sı ise çocuklarda sosyal medya kullanımına bağlı en az bir fiziksel ya da duygusal sorun görüldüğünü bildirdi. Birçok ülkede 16 yaş altındaki çocuklar için sosyal medya yasakları tartışılırken uzmanlar ebeveynlerin kendi sosyal medya kullanımının çocuklar üzerinde daha büyük etki yarattığını belirtiyor. Araştırmaya göre telefonlarına sık sık bakan veya sosyal medya uygulamalarında çok zaman geçiren ebeveynlerin çocukları sosyal medyayı daha yoğun ve problemli şekilde kullanıma eğilim gösteriyor. Bu durum bazı ebeveynlerin çocuklarının telefonlarını sık sık alarak veya kullanım kurallarını sıkılaştırarak kontrol etmeye çalışmasına rağmen değişmeyebiliyor. Çeşitli araştırmalar sosyal medya bağımlılığı açısından gelir düzeyinin belirleyici olmadığını da ortaya koyuyor. Daha varlıklı ailelerin çocukları birden fazla cihaza erişim imkanına sahip olsalar da sosyal medya bağımlılığı açısından daha düşük gelirli ailelerin çocuklarıyla benzer riskler taşıyabiliyor. Uzmanlara göre çocukların sosyal medya kullanımını yönetmenin en etkili yolu yasaklardan çok eğitim ve aile içi iletişim.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Turnalar Tekstil firmamızda çalıştırılmak üzere mekanik bakım, pet batch boya operatörü, kömürlü buhar kazanı ve ram operatörü olarak çalışacak personeller alınacaktır. Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Karaağaç bölgelerine servislerimiz bulunmakta olup başvuruların şahsen fabrikamıza yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0282 758 1731.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küp FM.
2: Rumeli'den haberler.
3: YKS'ye son 5 gün. Yorulduğunuzu biliyoruz ama zirveye çok az kaldı. Emeğinizin gücüne güvenin. İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak tüm gençlere başarılar dileriz.
2: Rumeli'den haberler.
4: Küpe FM Haber.
5: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran'ın anlaşmaya vardığını duyurdu. Resmi anlaşma 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve İran arasında varılan mutabakatı önemli bir gelişme olarak gördüğünü ve memnuniyetle karşıladığını belirtti. Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 18 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Yaz sezonu için hazırlıklarını tamamlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi plajları bugünden itibaren kapılarını açıyor. İstanbullular bu yaz İBB'ye bağlı toplam 14 plajda deniz keyfi yaşayabilecek.
4: Spor.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası F grubundaki maçta Avrupa ekibi İsveç, Afrika temsilcisi Tunus'u 5-1 mağlup ederek turnuvaya etkileyici bir başlangıç yaptı. 2026 FIFA Dünya Kupası E grubu ilk maçında Fildişi sahili Ekvador'u Amad Diallo'nun 90. dakikada kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.
4: Finans.
5: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 27 kuruş, 1 euro 53 lira 75 kuruş, gram altın 6.401 liradan, çeyrek altın 10.412 liradan alıcı buluyordu.
6: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
5: Bölgemizde bugün havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 26, Çanakkale 29, Edirne ve Kırklareli 32 derece.
6: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

müzikal takınız Küpe FM'den hepinize keyif dolu sabahlar, iyi haftalar. Takvimler 15 Haziran Pazartesi'yi gösteriyor ve yepyeni bir hafta resmen başlıyor. Yine mi pazartesi diyenleri duyar gibiyim ama derin bir nefes alın. Haziran'ın o harika enerjisi, pırıl pırıl bir gökyüzü ve içinizi kıpır kıpır yapacak şarkılar var bu sabah. 19 Eylül'de Adana Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu'nda, 23 Eylül'de Eskişehir Kent Park Yeni Festival alanında, 26 Eylül'de İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda ve 27 Eylül'de de Denizli Açık Hava Tiyatrosu'nda hayranlarına seslenecek olan model grubu bizleri karşılıyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com. Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisurucukursu.com.
4: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.
3: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Kumbasar yumurta 30'lu iri boy 129.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 74.95, Mutlu Makarna 500 gram çeşitleri 16.95, Fuse Tea 1,5 litre çeşitleri 57.95.

Hafta sonunun rehavetini omuzlarımızdan atıyoruz, kahveleri dolduruyoruz ve haftaya bomba gibi bir giriş yapıyoruz. Mikrofon başındayız, sesi açın, enerjiyi yükseltiyoruz. Bu hafta bizim haftamız olsun. Gerçek bir hikaye üzerine yazılan Destine isimli şarkısının lansman konserini gerçekleştiren, gecede yeni ve eski şarkılarından oluşan bir repertuarla izleyenlerin müzik ziyafeti sunan Gülsen İnten'in "Şarkım hem Mahsun Kırmızıgül'de hem de bende iki sefer patlama yaptı" diyen Bora Duran bizlere sesleniyor.

0: Reklam.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
3: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
0: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik, Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
4: Küpe FM reklam.

Güzel bir Haziran gününden, yeni haftanın ilk gününden hepinize merhaba. Bugün 15 Haziran Pazartesi. Birçoğumuz için tatlı bir telaşın, iş yollarının, yeni başlangıçların saati. Hafta sonu geride kaldı ama önümüzde yazın en güzel günlerinden biri var. 2022 yılında çıkardığı Bir Tek Ben Anlarım şarkısıyla hafızlara kazınan ve sonrasında üst üste yayınladıkları hitlerle zirveye çıkan, yaklaşık 2 yıllık aranın ardından sahnelere geri dönen ve yeni şarkı öncesinde sevenleriyle İstanbul'da verecekleri dev bir konserle buluşacaklarını duyuran, 17 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta müzikseverlerle buluşacak Köfün grubu radyolarınızda.

0: Reklam. Reklam.
1: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
3: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
4: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
3: Başak Ticaret İstikbal'den şok kampanya. Full set düğün paketi, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 240 bin lira yerine sadece ve sadece 159 bin lira. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
0: Küpe FM Reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler.
2: YKS'ye son 5 gün. Yorulduğunuzu biliyoruz ama zirveye çok az kaldı. Emeğinizin gücüne güvenin. İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak tüm gençlere başarılar dileriz.
1: Rumeli'den haberler.
3: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu çalışmalarına yarın başlayacak. Genel Kurul'da emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ele alınacak. 64 ilde 20 bin konutun satışa çıkarılacağını duyuran Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda başvuruların bugün başlayacağını belirtti. Edirne'de düzenlenen 6. Balkan Folklor Festivali, Bulgaristan ve Türkiye'den gelen yüzlerce sanatçının renkli gösterilerine sahne oldu. Aileler çocuklarını izlemek için sahne önünde yer kaparken festivalde kültür ve müzik dolu anlar yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını açıkladı.
3: Spor.
4: UEFA Başkanı Alexander Ceferin'in Dünya Kupası'nın 32 takımdan 48 takıma çıkarılmasının tamamen ilgisiz maçlara neden olduğu yönündeki yorumuna federasyonlardan tepki geldi. 13 ülke federasyonunun ortak açıklamasında Ceferin'in yorumu nedeniyle derin hayal kırıklığı yaşandığı ve söz konusu takımların da saygıyı hak ettiği vurgulandı. FIFA 2026 Dünya Kupası F grubunda Hollanda ile Japonya 2-2 berabere kaldı.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 27 kuruş, 1 euro 53 lira 75 kuruş, gram altın 6.401 liradan, çeyrek altın 10.412 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 26, Çanakkale 29, Edirne ve Kırklareli 32 derece.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.
0: Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.

Şöyle güzel dumanı üstünde tüten bir pazartesi kahvesi eşliğinde ruhunuza iyi gelecek melodilerle güne başlamaya ne dersiniz? Önümüzdeki birkaç saat boyunca haftanın bu ilk gününü güzelleştirmek için buradayız. Şarkının söz ve müziği can temiz imzası taşıyan, aranjörlüğünü ve prodüktörlüğünü de Macbeth grubunun üstlendiği ve birlikte kaydettiği Hata isimli parçayla da bugünlerde gündemde olan Can Bonomo'ya kulak veriyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: Böylesi görülmedi. Şampiyon bayiden şampiyon Solis 26'ya yakışır kampanya. Peşin fiyatına kredi kartınıza 4 ay taksitle. Batı Traktör. Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Oto Center Lüleburgaz.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Şehir genelinde güneşli ve taze bir gün. Herkese merhaba. Bugün 15 Haziran Pazartesi, haftanın ilk mesai günündeyiz. Şehir yavaş yavaş hareketlenirken işe ve okula giden, yollarda direksiyon başındakilere, güne yeni uyananları eşlik etmek üzere Küpe FM frekanslarındayız. Haftanın öne çıkan müzik haberleri ve ritim katacak en iyi şarkılarla yayındayız. Keyifli, huzurlu ve bol kazançlı bir hafta diliyoruz. Merakla beklenen 4. stüdyo albümü Olay Mahalli'nin çıkış klibini Durum Çok Ağır Cilatlı parçaya çeken, şarkının sözü ve müziği Oğuz'a ait olan, hareketli pop ritimlerine sahip parçanın aranjörlüğünü de Ayrol'un üstlendiği İrem Derici şimdi Küpe FM'de konuğumuz oluyor.

0: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
4: Küpe FM reklam.

15 Haziran gününden hepinize kocaman bir merhaba. Yataktan kalkmakta zorlananlar, alarmıyla ufak çaplı bir kavga yaşayanlar, daha dün cuma değil miydi diye sorgulayanlar. Yalnız değilsiniz, hepimiz aynı gibideyiz ama merak etmeyin, bu pazartesi sendromunu daha başlamadan bitirecek şarkılar ve neşeli müzik haberlerle yayındayız. Kendinize bir iyilik yapın, radyonuzun sesini açın ve gerisini bize bırakın. Daha önce popüler olan Rockstar projesinde Melisa ile bir araya gelen ve bu kez 5. stüdyo albüm Passage'ın 3. öncü teklisi olan Art'ta da yine Melisa ile birlikte çalışan Motive radyolarınızda.

Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Her 5 ebeveynden biri sosyal medya bağımlısı. Çocukların sosyal medya kullanımı dünya genelinde giderek daha fazla tartışma konusu olurken yeni bir araştırma ebeveynlerin de bu platformlara yoğun şekilde bağlı olduğunu ortaya koydu. Yapılan ankete göre ebeveynlerin %21'i Facebook, Instagram, X ve LinkedIn gibi sosyal medya platformlarına bağımlı olduğunu kabul ediyor. Katılımcıların %23'ü ise sosyal medya kullanımı nedeniyle kaygı yaşadığını belirtiyor. Daily Mail'de yer alan habere göre araştırmada ayrıca ebeveynlerin %15'inin sosyal medyada geçirdikleri süre nedeniyle düzenli olarak üzgün veya depresif hissettiklerini söylediği kaydedildi. Araştırma kapsamında Birleşik Krallık ve Amerika'da yaşayan 2000 ebeveynle 11-17 yaş aralığında 700 çocuk incelendi. Sonuçlara göre hem ebeveynlerin hem de çocukların büyük bölümü sosyal medya kullanımıyla bağlantılı fiziksel veya duygusal belirtiler yaşadığı ifade etti. Katılımcıların %68'i ebeveynlerde, %66'sı ise çocuklarda sosyal medya kullanımına bağlı en az bir fiziksel ya da duygusal sorun görüldüğünü bildirdi. Birçok ülkede 16 yaş altındaki çocuklar için sosyal medya yasakları tartışılırken uzmanlar ebeveynlerin kendi sosyal medya kullanımının çocuklar üzerinde daha büyük etki yarattığını belirtiyor. Araştırmaya göre telefonlarına sık sık bakan veya sosyal medya uygulamalarında çok zaman geçiren ebeveynlerin çocukları sosyal medyayı daha yoğun ve problemli şekilde kullanıma eğilim gösteriyor. Bu durum bazı ebeveynlerin çocuklarının telefonlarını sık sık alarak veya kullanım kurallarını sıkılaştırarak kontrol etmeye çalışmasına rağmen değişmeyebiliyor. Çeşitli araştırmalar sosyal medya bağımlılığı açısından gelir düzeyinin belirleyici olmadığını da ortaya koyuyor. Daha varlıklı ailelerin çocukları birden fazla cihaza erişim imkanına sahip olsalar da sosyal medya bağımlılığı açısından daha düşük gelirli ailelerin çocuklarıyla benzer riskler taşıyabiliyor. Uzmanlara göre çocukların sosyal medya kullanımını yönetmenin en etkili yolu yasaklardan çok eğitim ve aile içi iletişim.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Turnalar Tekstil firmamızda çalıştırılmak üzere mekanik bakım, pet batch boya operatörü, kömürlü buhar kazanı ve ram operatörü olarak çalışacak personeller alınacaktır. Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Karaağaç bölgelerine servislerimiz bulunmakta olup başvuruların şahsen fabrikamıza yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0282 758 1731.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler.
2: YKS'ye son 5 gün. Yorulduğunuzu biliyoruz ama zirveye çok az kaldı. Emeğinizin gücüne güvenin. İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak tüm gençlere başarılar dileriz.
1: Rumeli'den haberler.
3: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran'ın anlaşmaya vardığını duyurdu. Resmi anlaşma 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve İran arasında varılan mutabakatı önemli bir gelişme olarak gördüğünü ve memnuniyetle karşıladığını belirtti. Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 18 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Yaz sezonu için hazırlıklarını tamamlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi plajları bugünden itibaren kapılarını açıyor. İstanbullular bu yaz İBB'ye bağlı toplam 14 plajda deniz keyfi yaşayabilecek.
3: Spor.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası F grubundaki maçta Avrupa ekibi İsveç, Afrika temsilcisi Tunus'u 5-1 mağlup ederek turnuvaya etkileyici bir başlangıç yaptı. 2026 FIFA Dünya Kupası E grubu ilk maçında fil dişi sahili Ekvador'u Amad Diallo'nun 90. dakikada kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 27 kuruş, 1 euro 53 lira 75 kuruş, gram altın 6.401 liradan, çeyrek altın 10.412 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 26, Çanakkale 29, Edirne ve Kırklareli 32 derece.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Saatlerimiz 12 geçti bile, pazartesinin ilk ve en büyük virajını başarıyla döndük. Herkese tünaydın, mikrofon başındayız. Takvimler Haziran ayının o güzel günlerini akıtmaya devam ederken haftanın ilk öğle paydosunda enerjimizi ikiye katlıyoruz. Masasından kalkanlar, öğle yemeği eşliğinde derin bir nefes alanlar. Pazartesi sendromunu tamamen geride bıraktık. Şimdi sırada haftanın kalanına ritim katmak var. Kulaklarınız Küpe FM'de, en taze şarkılar yayında, sesi açın. Maskelerin ardından gizli yüzünü ve içsel dünyasını anlattığı 10 şarkılık kayıp persona albümünün lokomotif şarkısı ve ilk video klibi olarak öne çıktığı, sözü ve müziğini kendisinin imzasına attığı Kayıp Kalp'le bugünlerde gündemde olan Blok 3 konuğumuz.

0: FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.

0: Bafra Pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 176 ve şimdi Lüleburgaz'da.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
6: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
7: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 3312 irmethospital.com.
8: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin Medikal Onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
9: Küpe FM reklam.

Keyifli bir pazartesi öğleden sonrasından hepinize merhaba. Yoğun bir sabahı geride bıraktık ve nihayet günün o en sakin, en kendi başımıza kaldığımız saatlerdeyiz. Şimdi şöyle güzel dumanı üstünde bir öğle kahvesi hazırlamanın, arkaya yaslanıp ruhu dinlendirmenin tam zamanı. Ofiste, yolda ya da evde cuma sakinliğini özleyen herkese günün geri kalanını su gibi akıtacak melodiler seçtik. Kulak kabartan herkese harika bir öğleden sonra diliyoruz. Sadece fiziksel değil, zihinsel ve duygusal olarak da kendini yeniden inşa ettiği bir dönemin izlerini taşıyan, geçmişte yüzleşmeyi ve kayboluşları anlatan derin bir temaya sahip, yeni EP projesi son seslenişimden çıkardığı parçası Ben Adımı Unuttum'la Ege Cansal şimdi Küpe FM'de.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Metropol FM reklam.
1: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 8697.
2: Eğitimden belgeye, güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın.

0: 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13.000 TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Küpe FM reklam.

Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

0: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
1: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53 We'll be right back.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Küpe FM reklam.

Bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlük de bu kadar. Ancak salı sabahı saatler tam 10'u işaret ettiğinde yine müzikal takınız. Küpe FM frekanslarında buluşalım. Saatin ve programın kapanışını ise Harbi Açık Hava sahnesinde seslendirdiği Delikanlı'nın performansını yayımlayan Edis'le hepinize keyif dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.

0: Rumeli'den haberler.
1: YKS'ye son 5 gün. Yorulduğunuzu biliyoruz ama zirveye çok az kaldı. Emeğinizin gücüne güvenin. İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak tüm gençlere başarılar dileriz.
0: Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu çalışmalarına yarın başlayacak. Genel Kurul'da emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ele alınacak. 64 ilde 20 bin konutun satışa çıkarılacağını duyuran Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda başvuruların bugün başlayacağını belirtti. Edirne'de düzenlenen 6. Balkan Folklor Festivali, Bulgaristan ve Türkiye'den gelen yüzlerce sanatçının renkli gösterilerine sahne oldu. Aileler çocuklarını izlemek için sahne önünde yer kaparken festivalde kültür ve müzik dolu anlar yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını açıkladı.
2: Spor.
3: UEFA Başkanı Alexander Ceferin'in Dünya Kupası'nın 32 takımdan 48 takıma çıkarılmasının tamamen ilgisiz maçlara neden olduğu yönündeki yorumuna federasyonlardan tepki geldi. 13 ülke federasyonunun ortak açıklamasında Ceferin'in yorumu nedeniyle derin hayal kırıklığı yaşandığı ve söz konusu takımların da saygıyı hak ettiği vurgulandı. FIFA 2026 Dünya Kupası F grubunda Hollanda ile Japonya 2-2 berabere kaldı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 27 kuruş, 1 euro 53 lira 75 kuruş, gram altın 6.401 liradan, çeyrek altın 10.412 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 26, Çanakkale 29, Edirne ve Kırklareli 32 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

0: system. Be a system.
1: Gündüz yolculuğu başlıyor.
2: Oh, yeah. In fact, coming up next up.

hafta sonu tatilini daha geride bıraktıktan sonra yepyeni bir haftaya merhaba dedik. Haziran ayını ortaladık bu arada, ne çabuk. 15 Haziran oldu tarihlerimiz. Hafta başındayız. Umuyorum ki güzel bir hafta sonu geçirmişsinizdir ve keyifli bir hafta olur herkes için. Gerçi çok da böyle tatlı bir hafta sonu olmadı galiba Dünya Kupası'na. İstediğimiz bir sonuçla başlamadığımız için öyle pazar sabahına çok keyifli bir günaydın diyecektik hepimiz dedik ama yine de o kadar da keyifli olmadı. Yani umutlarımız devam ediyor tabii ama 2-0'lık mağlubiyet, Avustralya'ya karşı milli takımımızın galip gelememesi, böyle bir mağlubiyet alması ilk maçta her ne kadar birazcık moralimizi bozmuş olsa da, klasik bir laf vardır ya, gerçi sevmeyiz bu lafı çoğumuz ama önümüzdeki maçlara bakacağız diye. İyi sonuçlar alacağına inanıyoruz milli takımımızın. Bizim çocuklar diyorlar. Bizim çocuklar bu işi başaracaktır inanıyoruz. Çok heyecanlı maçlar var. Galiba sıradaki maçımız önümüzdeki cumartesi sabahı saat 06'da. Açıkçası bu ilk maç için sabah 7'de kalkamadım şahsen ben. Birçok kişi kalktı ama ikinci maç için çok heyecanlıyım gerçekten. Daha önemli bir maç. İnanıyoruz, bakalım neler olacak göreceğiz. Gündüz yolculuğumuz başladı. Tatlı kaçıkla başladık bugün. Aybüke Albere bizlerleydi. Tanıdık bir Yonca Evcim şarkısını yorumlamış kendisi. Ve Sakilerle devam edeceğiz. Onlar da tanıdık bir Kenan Doğulu şarkısı yorumlamıştı birkaç hafta önce. Sımsıkı sıkı sıkı demişlerdi. İşte Sakiler şimdi bir kez daha Küpe FM'de sizlerle.

0: al beni.
1: Küpe FM reklam. Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 96 05
1: Küpe FM reklam.
4: Küpe FM.
5: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Dünya Kupası büyük bir heyecanla devam ediyor değerli dinleyiciler, sevgili spor severler. Bilmiyorum ne kadar takip ediyorsunuz ama Almanya mesela Curaçao'yu 7-1'lik farkla geçmiş ve E grubu liderliğine oturmuş. Hollanda-Japonya maçı 2-2 berabere bitmiş. Fil dişi sahili Galatasaraylı Singo'nun asistiyle Ekvator'u 1-0 yenmiş. İsveç ise Tunus'u 5-1 mağlup ederek F grubunda zirveye çıkmış. Oldukça hareketli ve heyecanlı devam ediyor Dünya Kupası. Umuyoruz ki Türkiye olarak bizler de kendi yolumuzda ilk maçımızdan daha iyi skorlarla devam ediyor oluruz. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Burası Küpe FM ve işte şimdi sıradaki konuğumuz Sıla.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Bingomatik 4 kilogram ultra beyaz 199.95, familia tuvalet kağıdı 40'lı plus 3 katlı natural 299.95, konforlu ve hafif kamp koltuğu 499.95, Oduncuzade mangal kömürü 2 kilogram 129.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

Müzikal takınız Küpe Efendi, gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Yaz mevsimine giriş yaptık ama öyle çok aşırı yüksek sıcaklıklar birçok yerde şimdiye kadar en azından uzun vadeli olmadı. Böyle birkaç günlüğüne çok sıcak havalar yaşamış olabiliriz ama genel olarak böyle bir serin, bir sıcak, hafif serin olduğu günler oluyor. Yağmurlar görüyoruz, kapalı havalar görüyoruz. Kalıcı olarak yaz mevsimine aşırı yüksek sıcaklıklar anlamında giriş yapmış değiliz. Ülkemiz yaz mevsimine tam anlamıyla kavuşamadan ayın 20'sinden itibaren önümüzdeki hafta sonunun hemen arefesinde galiba ya cuma ya da işte cumartesi ilk saatlerden itibaren yine serin bir hava dalgasının etkisine girebilirmiş. Buradan bakınca öyle görünüyor. Yani önümüzdeki hafta sonu yine hafif böyle bir serin havalara merhaba diyebilirmişiz. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu meteoroloji haberinin hemen ardından manifeste devam edeceğiz. Ajda Pekkan da kendilerine eşlik edecek şarkıları hileli.

0: FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
5: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 SİSET.com.tr.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Küp FM reklam. Küp FM. Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Bir reklam. Küpe FM. Gündüz yolculuğu devam ediyor.
2: Bu tür şeyleri takip edenler daha iyi bilirler. Bazen böyle güneş patlaması dediğimiz olaylar meydana geliyor güneş yüzeyinde. Ve bunların da psikolojik olarak insanları bir şekilde etkiliyor olabileceğini savunan insanlar var. İnsan üzerinde çeşitli etkiler yaratabilir diyorlar. Yani işte uykusuzluk, tansiyon düşüklüğü, sinirli ruh hali vesaire gibi. İşte zaman zaman da sosyal medyada işte atıyorum 15 Haziran 2026. Türkiye geneli uykusuzluk sorunu gibi başlıklar açılıyor. Böyle konular konuşuluyor. Bilmiyorum böyle şeylere inanıyor musunuz ama gerçekten de bugün mesela ben kendimi oldukça uykusuz hissediyorum. Uyuduğum halde böyle bir tansiyon düşüklüğümü desem. Tabii güneş patlamasına bağlamıyorum direkt ama internette de bu olay çok konuşulduğu için işte bugün çok uykusuz hissediyorum. Kafayı vurup yatmak istiyorum. Tansiyonum düşük. Şöyle yapmak istiyorum. Böyle yapmak istiyorum diye yazılar çok gördüğüm için güneş patlamasıyla ilişkilendiren insanlar da çok gördüğüm için gece uykusuz geçti vesaire gibi böyle ilginç bir durum yaşanıyor yani. Size de bir sorayım istedim. Acaba sizler nasılsınız? Umuyorum ki keyifler yerindedir. Bizler şarkılarımızla size güzel şarkılarımıza eşlik etmeye devam ediyoruz. Murat Boz Yaratuz isimli bir şarkı çıkardı değerli dinleyiciler. 2 dakikadan kısa bir şarkı. Çok kısa bir şarkı. 1 dakika 57 saniye sadece. Güzel bir şarkı olmuş. Yolu açık olsun diyelim. Murat Boz'un 2026 yaz şarkısı Yaratuz şimdi sizlerle.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Turnalar Tekstil firmamızda çalıştırılmak üzere mekanik bakım, patch boya operatörü, kömürlü buhar kazanı ve ram operatörü olarak çalışacak personeller alınacaktır. Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Karaağaç bölgelerine servislerimiz bulunmakta olup başvuruların şahsen fabrikamıza yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0282 758 17 31.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Her 5 ebeveynden biri sosyal medya bağımlısı. Çocukların sosyal medya kullanımı dünya genelinde giderek daha fazla tartışma konusu olurken yeni bir araştırma ebeveynlerin de bu platformlara yoğun şekilde bağlı olduğunu ortaya koydu. Yapılan ankete göre ebeveynlerin %21'i Facebook, Instagram, X ve LinkedIn gibi sosyal medya platformlarına bağımlı olduğunu kabul ediyor. Katılımcıların %23'ü ise sosyal medya kullanımı nedeniyle kaygı yaşadığını belirtti. Daily Mail'de yer alan habere göre araştırmada ayrıca ebeveynlerin %15'inin sosyal medyada geçirdikleri süre nedeniyle düzenli olarak üzgün veya depresif hissettiklerini söylediği kaydedildi. Araştırma kapsamında Birleşik Krallık ve Amerika'da yaşayan 2000 ebeveynle 11-17 yaş aralığında 700 çocuk incelendi. Sonuçlara göre hem ebeveynlerin hem de çocukların büyük bölümü sosyal medya kullanımıyla bağlantılı fiziksel veya duygusal belirtiler yaşadığını ifade etti. Katılımcıların %68'i ebeveynlerde, %66'sı ise çocuklarda sosyal medya kullanımına bağlı en az bir fiziksel ya da duygusal sorun görüldüğünü bildirdi. Birçok ülkede 16 yaş altındaki çocuklar için sosyal medya yasakları tartışılırken uzmanlar ebeveynlerin kendi sosyal medya kullanımının çocuklar üzerinde daha büyük etki yarattığını belirtiyor. Araştırmaya göre telefonlarına sık sık bakan veya sosyal medya uygulamalarında çok zaman geçiren ebeveynlerin çocukları sosyal medyayı daha yoğun ve problemli şekilde kullanıma eğilim gösteriyor. Bu durum bazı ebeveynlerin çocuklarının telefonlarını sık sık alarak veya kullanım kurallarını sıkılaştırarak kontrol etmeye çalışmasına rağmen değişmeyebiliyor. Çeşitli araştırmalar sosyal medya bağımlılığı açısından gelir düzeyinin belirleyici olmadığını da ortaya koyuyor. Daha varlıklı ailelerin çocukları birden fazla cihaza erişim imkanına sahip olsalar da sosyal medya bağımlılığı açısından daha düşük gelirli ailelerin çocuklarıyla benzer riskler taşıyabiliyor. Uzmanlara göre çocukların sosyal medya kullanımını yönetmenin en etkili yolu yasaklardan çok eğitim ve aile içi iletişim.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM. Rumeli'den haberler.
1: YKS'ye son 5 gün. Yorulduğunuzu biliyoruz ama zirveye çok az kaldı. Emeğinizin gücüne güvenin. İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak tüm gençlere başarılar dileriz.
0: Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. ABD ve İran arasında varılan ön anlaşma sonrasında akaryakıtta peş peşe indirim olasılığı güçlendi. Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle motorin fiyatlarına bu hafta üst üste indirim uygulanması bekleniyor. ABD-İran hattında anlaşma sağlandığını duyurulmasının ardından İsrail'den ilk resmi açıklama Savunma Bakanı Katz'tan geldi. Katz, anlaşmaya rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini söyledi. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir de anlaşmaya tepki gösterdi ve Trump'ın anlaşması bizi bağlamaz, İsrail ABD'nin bir sömürgesi değil dedi. CHP'de mutlak butlan sonrası Özgür Özel'e yakın isimler olağanüstü kurultayın toplanması için yaklaşık 1000 delegenin imzasını genel merkeze teslim etmeye hazırlanıyor. Öte yandan disipline sevk edilen 9 milletvekilinin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'deki il başkanlarının görevden alınacağı iddia edildi. Kırklareli'nde bulunan ve Edirne'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Kayalıköy Barajı'nda doluluk oranı %58 olarak ölçüldü. Geçen yaz kuraklık nedeniyle barajdaki doluluk %3'e kadar gerilemişti.
2: Spor.
3: Galatasaray, Premier Lig ekibi Aston Villa'da forma giyen Emiliano Buendia ile ilgileniyor. Arjantinli futbolcunun sarı kırmızılıların kanat forvet listesinde yer aldığı öne sürüldü. İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, Chelsea forması giyen İspanyol sol bek Marc Cucurella'yı transfer ettiğini açıkladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 27 kuruş, 1 euro 53 lira 75 kuruş, gram altın 6.401 liradan, çeyrek altın 10.412 liradan alıcı buluyordu.
0: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 26, Çanakkale 29, Edirne ve Kırklareli 32 derece.
0: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Türk pop müziğinin abilerinden birisi sevgili Hakan Peker. Ama müziğiyle hala genç diyebiliriz. Sen yoluna git hareketli kıpır kıpır bir yaz şarkısı olmuş. Yepyeni şarkısıyla ağırladık Hakan Peker'i. Şimdi de Türk pop müziğinin ablalarından birisini dinleyeceğiz. O da hareketli kıpır kıpır bir şarkıyla geldi. Nilüfer'e kulak vereceğiz. Yepyeni teklisi Sabaha Kadar'la.

0: Reklam.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 6635.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik, Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
7: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
0: Küpe FM Reklam. Reklam.
8: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514 14 14.
9: Küpe FM.
5: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Şimdi birazcık da yurt dışına doğru çıkalım. Şöyle bir Avrupa'ya doğru uzanalım arkadaşlar. İngiltere'de bir sosyal medya yasağı gelmiş. Başbakan Keir Starmer, İngiltere'de 16 yaş altı çocukların belirli sosyal medya platformlarına erişiminin yasaklanacağını açıklamış. Starmer bunu ülke için büyük bir an olarak nitelendirmiş ve teknoloji şirketleri direnirse mücadele edeceğini söylemiş. Karar, halktan alınan 116 bin yorumun %90'ından fazlasının yasaktan yana olmasının ardından gelmiş. Avustralya, Kanada, Brezilya ve Endonezya gibi ülkelerin de benzer yaş sınırlamaları getirdiği belirtiliyor.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 399.95, Torku ayçiçek yağı 5 litre PET 429.95, Tamek domates salçası 830 gram teneke 49.95, Çaykur tiryaki çay 1000 gram 269.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam. Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: FM reklam.
1: Hesaplı alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
5: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası.

0: sigortası. 0288 318 23 38.
1: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
2: Küpe FM reklam. Küpe FM. Gündüz yolculuğu devam ediyor.

hafta sonu futbol konuştuk, maçlara odaklandık, Dünya Kupası'na odaklandık, Dünya Kupası maçımıza odaklandık ama bunun dışında çok ilginç, üzücü gündem maddeleri de vardı arkadaşlar. Onlardan bir tanesi, iki tanesi aslında daha doğrusu, ikisi de Brezilya'dan geldi. Brezilya'dan iki ilginç facia haberi geldi. Bunlardan bir tanesi, Brezilya'nın Limeira kentinde köprüden bungee jumping yapan 21 yaşındaki bir kadın güvenlik halatı bağlanmadığı için 40 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Bu çok paylaşıldı sosyal medyada. Olayla bağlantılı, olay yerinden kaçan iki kişi dahil toplam 6 kişinin gözaltına alındığı söylendi. Kadının nişanlısının da köprüde bulunduğu ve haberi alınca sağlık ekibi yardımına ihtiyaç duyduğu belirtildi. São Paulo polisi soruşturma başlatmış. Yani gerçekten de kasıtlı olarak yapılmış bir şeye benziyor. Bir cinayete benziyor. Yoksa oradaki herkesin bir kadının işte güvenlik halatını bungee jumping hareketi yapmadan önce bağlamaması, unutması nasıl mümkün olabilir? Birisi unutsa diğeri görür. Diğeri unutsa üçüncü görür. Bir tanesi en arkada zaten bakıyor yani. Önünde diğer iki arkadaş tutuyorlar böyle kadını. Böyle bir şey yani eşyanın tabiatına, doğanın tabiatına aykırı yani böyle bir şey. Ama inanılmaz bir olay gerçekten. Çünkü kadının da fark etmemesi çok ilginç. Kadın nasıl fark etmemiş olabilir? Yani sizin üzerinize bir güvenlik halatı bağlanmamış olsa bir boşluk hissetmez misiniz? Yani bağlanmadığını nasıl fark etmeyebilirsiniz? Gerçekten inanılmaz bir olaydı bu. Bu haber çok paylaşıldı hafta sonu. Bir diğer üzücü olay da yine Brezilya'dan geldi. Ve yine gökyüzünden düşmekle ilgili bir facia. Yani bu sefer bir helikopter faciası, daha farklı bir şekilde. Pazar sabahı iki helikopterin havada çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Ve ölenler arasında şahsen ben tanımıyordum ama dünyaca ünlü bir şarkıcıymış Oliver Tree. Ve aynı zamanda bir YouTuber Gatsby bulunuyormuş. 32 yaşında şarkıcı Oliver Tree'nin ölümü özellikle çok büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada hakkında çok paylaşım gördüm. Helikopterlerden biri Recreio dos Bandes Trans bölgesinde bir elektrikli araç galerisine düşmüş. Yaklaşık 20 aracın yanmasına neden olmuş. Bu da dünün en üzücü haberlerinden bir tanesiydi. Böyle felaket haberleri de aldık dünyadan son 24 saat içerisinde. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Burası Müzikal Takınız Küpe FM ve işte yepyeni albümünün öne çıkan şarkılarından Kayıp Kalp'le Blok 3 sizlerle.

Azıcık meteoroloji diyeceğiz yine arkadaşlar. NASA verilerine göre okyanus planktonlarındaki besin stresi denen bir olay 2026'nın ikinci yarısında güçlü ya da süper bir El Niño yaşanabileceğini işaret ediyor. Bundan çok bahsediliyor arkadaşlar. Olasılık Temmuz ila Eylül için %94'e kadar çıkıyor. Bu durum özellikle de Amerika ve Avrupa'yı yangınlar, ısı kubbeleri şeklinde etkileyecekmiş. Türkiye ise blokajın biraz doğusunda kalacağından etkiyi daha dolaylı bir şekilde yaşayacakmış. Bu yıl 50 derece gibi rekor sıcaklıklar beklenmiyormuş. Ama 40'lı dereceler Aydın ve Şanlıurfa gibi illerde Türkiye'de ve İstanbul'da 38 ve 39 gibi dereceler görülebilirmiş. E zaten bu hep oluyor, olan bir şey. Türkiye'de yangın riski bu yıl yüksek olarak değerlendiriliyormuş. Yani bu sıcaklıklara rağmen umarız ki çok büyük yangın felaketleriyle karşılaşmayız. Çok büyük kademesini bırakın, hiç karşılaşmayız diyelim. Umuyoruz ki. Küpe FM'de gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Koray Avcı ve Ümit Sayın'la beraber.

0: Reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
4: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
0: Küpe FM reklam.

zamanlarını en çok ilgi çeken filmlerinden bir tanesi usta yönetmen Steven Spielberg'ün yeni UFO filmi İfşa Günü, Disclosure Day. Film ilginç bir şekilde ülkemizde genellikle olumsuz eleştiriler alıyor. Yurt dışında ise olumlu eleştiriler alıyor. Böyle ilginç bir durum var. Yani ya biz anlamıyoruz ya onlar anlamıyor diyeceğim ama bilmiyorum. Herkesin tabii kendi görüşü, göreceli bir şey ama böyle öbeklenmeler var yani. İlginç bir durum gerçekten yine de. Yani genelde herkesin beğenmiyor oluşu ülkemizde ve yurt dışından gelen eleştirilerinde genelde pozitif olması çok ilginç bir şey. İlk hafta sonunda dünya genelinde 93 milyon dolar hasılatla gişe liderliğine oturmuş. Böyle bir sinema haberi var. Michael Jackson'ın biyografisi Michael'da dijital platformlara düştü. 932 milyon dolara ulaşmış ve Bohemian Rhapsody filmini geride bırakmış. Birazcık daha gişe elde ederse Oppenheimer'ı da geride bırakacakmış biyografi filmi olarak. Ve böylelikle Oppenheimer'ı da geçerse en yüksek gişe hasılatı elde etmiş biyografi filmi olarak tarihe geçecekmiş kendisi ki bu gerçekleşecek gibi görünüyor. Obsession diye bir korku filmi var. Son zamanlarda sürekli bundan bahsediyorlar. Bir de Backrooms. Bu filmler gibi düşük bütçeli korku filmleri sürpriz şekilde yüksek hasılatlar elde ettiler. Masters of the Universe yani He-Man ve Star Wars The Mandalorian and Grogu gibi büyük bütçeli yapımlarsa beklentilerin altında kalmış arkadaşlar. Böyle kısa bir sinema haberleri turu yapmış olduk gişelerle ilgili daha çok ve bugünkü gündüz yolculuğumuzu bitiriyoruz. Birazdan haber merkezimizdeyiz. Sonrasında Dilek'le Müzik Keyfi sizleri bekliyor olacak. Şimdilik hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler.
2: YKS'ye son 5 gün. Yorulduğunuzu biliyoruz ama zirveye çok az kaldı. Emeğinizin gücüne güvenin. İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak tüm gençlere başarılar dileriz.
1: Rumeli'den haberler.
3: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran'ın anlaşmaya vardığını duyurdu. Resmi anlaşma 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve İran arasında varılan mutabakatı önemli bir gelişme olarak gördüğünü ve memnuniyetle karşıladığını belirtti. Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 18 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Yaz sezonu için hazırlıklarını tamamlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi plajları bugünden itibaren kapılarını açıyor. İstanbullular bu yaz İBB'ye bağlı toplam 14 plajda deniz keyfi yaşayabilecek.
3: Spor.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası F grubundaki maçta Avrupa ekibi İsveç, Afrika temsilcisi Tunus'u 5-1 mağlup ederek turnuvaya etkileyici bir başlangıç yaptı. 2026 FIFA Dünya Kupası E grubu ilk maçında fil dişi sahili Ekvador'u Amad Diallo'nun 90. dakikada kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 27 kuruş, 1 euro 53 lira 75 kuruş, gram altın 6.401 liradan, çeyrek altın 10.412 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 26, Çanakkale 29, Edirne ve Kırklareli 32 derece.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.
0: Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
2: Dilek'le müzik keyfi başlıyor.

Kapı FM'den iyi günler. 15 Haziran Pazartesi gününde, yeni haftanın ilk gününde birlikteyiz. Kayahan'ın Atın Beni Denizlere şarkısı bugün ilk şarkımız olsun.

0: Reklam.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86 97.
3: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
7: Küpe FM

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 60. kez düzenlenen Tekirdağ Uluslararası Kiraz Festivali, Sakilerle şarkıcı Demet Akal'ın konseriyle sona erdi. Sahil Dolgu Alanı'ndaki konsere Tekirdağlılar yoğun ilgi gösterdi.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.
2: Küp FM.
3: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Pop müziğin güçlü sesi Tan Taşçı, 2 yıllık aranın ardından başlattığı Sende de Benden Var turnesi kapsamında Beşiktaş Stadyumu'nda 2. kez sahne aldı. Dev konserde rüzgarlı ve yağışlı havaya aldırış etmeyen on binlerce hayranı stadyum önünde metrelerce kuyruk oluşturarak alanı hınca hınç doldurdu.

0: Reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
3: Küpe FM reklam.

Emircan İrek 3. stüdyo albümü Fiyakalı'nın ilk teklisi Geçmiş Geçmişte'yi yayınladı. Söz ve müziği Emircan İrek'e ait olan Geçmiş Geçmişte tüm dijital müzik platformlarında ve şimdi Küpe FM'de sizler.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğaya iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Lider Club'ta buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Her 5 ebeveynden biri sosyal medya bağımlısı. Çocukların sosyal medya kullanımı dünya genelinde giderek daha fazla tartışma konusu olurken yeni bir araştırma ebeveynlerin de bu platformlara yoğun şekilde bağlı olduğunu ortaya koydu. Yapılan ankete göre ebeveynlerin %21'i Facebook, Instagram, X ve LinkedIn gibi sosyal medya platformlarına bağımlı olduğunu kabul ediyor. Katılımcıların %23'ü ise sosyal medya kullanımı nedeniyle kaygı yaşadığını belirtiyor. Daily Mail'de yer alan habere göre araştırmada ayrıca ebeveynlerin %15'inin sosyal medyada geçirdikleri süre nedeniyle düzenli olarak üzgün veya depresif hissettiklerini söylediği kaydedildi. Araştırma kapsamında Birleşik Krallık ve Amerika'da yaşayan 2000 ebeveynle 11-17 yaş aralığında 700 çocuk incelendi. Sonuçlara göre hem ebeveynlerin hem de çocukların büyük bölümü sosyal medya kullanımıyla bağlantılı fiziksel veya duygusal belirtiler yaşadığını ifade etti. Katılımcıların %68'i ebeveynlerde, %66'sı ise çocuklarda sosyal medya kullanımına bağlı en az bir fiziksel ya da duygusal sorun görüldüğünü bildirdi. Birçok ülkede 16 yaş altındaki çocuklar için sosyal medya yasakları tartışılırken uzmanlar ebeveynlerin kendi sosyal medya kullanımının çocuklar üzerinde daha büyük etki yarattığını belirtiyor. Araştırmaya göre telefonlarına sık sık bakan veya sosyal medya uygulamalarında çok zaman geçiren ebeveynlerin çocukları sosyal medyayı daha yoğun ve problemli şekilde kullanıma eğilim gösteriyor. Bu durum bazı ebeveynlerin çocuklarının telefonlarını sık sık alarak veya kullanım kurallarını sıkılaştırarak kontrol etmeye çalışmasına rağmen değişmeyebiliyor. Çeşitli araştırmalar sosyal medya bağımlılığı açısından gelir düzeyinin belirleyici olmadığını da ortaya koyuyor. Daha varlıklı ailelerin çocukları birden fazla cihaza erişim imkanına sahip olsalar da sosyal medya bağımlılığı açısından daha düşük gelirli ailelerin çocuklarıyla benzer riskler taşıyabiliyor. Uzmanlara göre çocukların sosyal medya kullanımını yönetmenin en etkili yolu yasaklardan çok eğitim ve aile içi iletişim.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Turnalar Tekstil firmamızda çalıştırılmak üzere mekanik bakım, pet batch boya operatörü, kömürlü buhar kazanı ve ram operatörü olarak çalışacak personeller alınacaktır. Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Karaağaç bölgelerine servislerimiz bulunmakta olup başvuruların şahsen fabrikamıza yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0282 758 1731.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

geçirdiği Kırlar Turnesi'nin açılış konserini Volkswagen Arena'da gerçekleştirdi. Sihirli orman atmosferinin yansıtıldığı özel sahne şovlarıyla binlerce müzikseveri büyüleyen şarkıcı, "Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum o kadın olduğumu düşünüyorum" sözleriyle heyecanını

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler.
2: YKS'ye son 5 gün. Yorulduğunuzu biliyoruz ama zirveye çok az kaldı. Emeğinizin gücüne güvenin. İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak tüm gençlere başarılar dileriz.
1: Rumeli'den haberler.
3: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. ABD ve İran arasında varılan ön anlaşma sonrasında akaryakıtta peş peşe indirim olasılığı güçlendi. Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle motorin fiyatlarına bu hafta üst üste indirim uygulanması bekleniyor. ABD-İran hattında anlaşma sağlandığını duyurulmasının ardından İsrail'den ilk resmi açıklama Savunma Bakanı Katz'tan geldi. Katz, anlaşmaya rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini söyledi. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir de anlaşmaya tepki gösterdi ve Trump'ın anlaşması bizi bağlamaz, İsrail ABD'nin bir sömürgesi değil dedi. CHP'de mutlak butlan sonrası Özgür Özel'e yakın isimler olağanüstü kurultayın toplanması için yaklaşık 1000 delegenin imzasını genel merkeze teslim etmeye hazırlanıyor. Öte yandan disipline sevk edilen 9 milletvekilinin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'deki il başkanlarının görevden alınacağı iddia edildi. Kırklareli'nde bulunan ve Edirne'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Kayalıköy Barajı'nda doluluk oranı %58 olarak ölçüldü. Geçen yaz kuraklık nedeniyle barajdaki doluluk %3'e kadar gerilemişti.
3: Spor.
4: Galatasaray, Premier Lig ekibi Aston Villa'da forma giyen Emiliano Buendia ile ilgileniyor. Arjantinli futbolcunun sarı kırmızılıların kanat forvet listesinde yer aldığı öne sürüldü. İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, Chelsea forması giyen İspanyol sol bek Marc Cucurella'yı transfer ettiğini açıkladı.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 27 kuruş, 1 euro 53 lira 75 kuruş, gram altın 6.401 liradan, çeyrek altın 10.412 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 26, Çanakkale 29, Edirne ve Kırklareli 32 derece.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, 6 yılın ardından İzmir'de verdiği konserde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Biletleri duyurulduğu andan itibaren dakikalar içinde tükenen konserde binlerce müziksever alanı doldurdu.

0: FM reklam.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13.000 TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
5: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
7: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35. Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
8: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Ünlü sanatçı Sibel Can, Kıbrıs'ta bir otelde sahne alarak dinleyicilerine unutulmaz bir müzik şöleni sundu. Son albümü Drama'da yer alan yeni parçalarının yanı sıra dillerden düşmeyen hit eserlerini de seslendiren Can, şıklığıyla göz kamaştırırken hayranlarına yakın zamandaki sürpriz projelerinin de müjdesini verdi.

0: Reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
5: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize 0288 318 23 38.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.

Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

Anne olmak için geri sayıma geçen Melike Şahin konser maratonuna devam ediyor. Sanatçının 3 ve 13 Ağustos'ta Harbiye'de gerçekleşecek konserlerinin ardından bir süre sahnelere ara vereceği öğrenildi.

0: FM Reklam. Reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
3: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
6: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
7: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
0: Küpe FM Reklam.

0: Mehmet'le müzik keyfi sona erdi.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM.
3: Rumeli'den haberler.
4: YKS'ye son 5 gün. Yorulduğunuzu biliyoruz ama zirveye çok az kaldı. Emeğinizin gücüne güvenin. İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak tüm gençlere başarılar dileriz.
3: Rumeli'den haberler.
5: Küpe FM Haber.
6: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. ABD ve İran arasında varılan ön anlaşma sonrasında akaryakıtta peş peşe indirim olasılığı güçlendi. Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle motorin fiyatlarına bu hafta üst üste indirim uygulanması bekleniyor. ABD-İran hattında anlaşma sağlandığını duyurulmasının ardından İsrail'den ilk resmi açıklama Savunma Bakanı Katz'tan geldi. Katz, anlaşmaya rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini söyledi. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir de anlaşmaya tepki gösterdi ve Trump'ın anlaşması bizi bağlamaz, İsrail ABD'nin bir sömürgesi değil dedi. CHP'de mutlak butlan sonrası Özgür Özel'e yakın isimler olağanüstü kurultayın toplanması için yaklaşık 1000 delegenin imzasını genel merkeze teslim etmeye hazırlanıyor. Öte yandan disipline sevk edilen 9 milletvekilinin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'deki il başkanlarının görevden alınacağı iddia edildi. Kırklareli'nde bulunan ve Edirne'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Kayalıköy Barajı'nda doluluk oranı %58 olarak ölçüldü. Geçen yaz kuraklık nedeniyle barajdaki doluluk %3'e kadar gerilemişti.
5: Spor.
6: Galatasaray, Premier Lig ekibi Aston Villa'da forma giyen Emiliano Buendia ile ilgileniyor. Arjantinli futbolcunun sarı kırmızılıların kanat forvet listesinde yer aldığı öne sürüldü. İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, Chelsea forması giyen İspanyol sol bek Marc Cucurella'yı transfer ettiğini açıkladı.
5: Finans.
6: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 27 kuruş, 1 euro 53 lira 75 kuruş, gram altın 6.401 liradan, çeyrek altın 10.412 liradan alıcı buluyordu.
7: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
6: Bölgemizde bugün havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
7: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

26 Pazartesi günündeyiz. İki günlük hafta sonu tatilinin ardından beraberiz sevgili dinleyiciler. Ben Mehmet Ali, sizlerleyim hepiniz. Hoş geldiniz. Sevgili Ege Can Sal'la başlayacağız. Müzik dünyasının yeni isimlerinden, yeni yıldızlarından birisi ve bugünlerde Ben Adımı Unuttum şarkısıyla dinliyoruz onu şimdi radyonuzda. Hepiniz hoş geldiniz.

0: FM reklam.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomları.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.
2: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

Haftanın ilk iş günü geride kalıyor ve haftanın ilk eve dönüş keyfinde. Ben Mehmet Ali, Türk pop müziğinin en iyileriyle sizlere eşlik etmeye devam etmekteyim. Burayla devam edeceğiz. Geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülendi ve seyahat aşkını anlattı şarkıcı. Bol bol gezdiğini söylüyor ve bekarken kazandığımı geziye harcıyordum diyor. 82 ülke gördüm diyor ve hedefi tüm dünyayı dolaşmak, ardından da 50 milyon liralık lüks aracıyla da dikkat çekti sevgili Buray ve o güzel sesiyle seni her gördüğümde ile radyonuzda.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

FM'de sırada İlyas Yalçıntaş burada olacak. Yeni çalışmasıyla birlikte radyolarınızda olacak. Sözü ve müziğini de kendisi hazırladı aynı zamanda. Eğlenceli yaz hitlerinin aksine duygusal bir şarkıyla yaza girdi İlyas Yalçıntaş. Kuralsız'la radyonuzda.

0: FM reklam.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.

0: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji. Orzaks'tan.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT Sanal Anjiyo'yla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Başak Ticaret Arçelik'te süper klima fırsatı. Klimalar 29.999 liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik AC 6030 havadar hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
6: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
7: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyor.

0: arıyorsunuz? Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
1: Küpe FM reklam.

Yepyeni bir hafta başladı. Sıcaklıkların arttığı güzel bir yaz haftasına merhaba dedik sevgili dinleyiciler ve en iyileri sizlerle buluşturmaya Küpe FM'de devam ediyoruz. Mustafa Sandal'ın en sevilen şarkılarının ünlü isimler tarafından seslendirildiği Saygı 1'in albümü geçtiğimiz günlerde bizlerle buluştu ve bu Saygı 1 projesinde performans sergileyen isimlerden birisi de Sefo ve Afro olduğu İsyankar şarkısıyla şimdi radyonuzda.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Her 5 ebeveynden biri sosyal medya bağımlısı. Çocukların sosyal medya kullanımı dünya genelinde giderek daha fazla tartışma konusu olurken yeni bir araştırma ebeveynlerin de bu platformlara yoğun şekilde bağlı olduğunu ortaya koydu. Yapılan ankete göre ebeveynlerin %21'i Facebook, Instagram, X ve LinkedIn gibi sosyal medya platformlarına bağımlı olduğunu kabul ediyor. Katılımcıların %23'ü ise sosyal medya kullanımı nedeniyle kaygı yaşadığını belirtti. Daily Mail'de yer alan habere göre araştırmada ayrıca ebeveynlerin %15'inin sosyal medyada geçirdikleri süre nedeniyle düzenli olarak üzgün veya depresif hissettiklerini söylediği kaydedildi. Araştırma kapsamında Birleşik Krallık ve Amerika'da yaşayan 2000 ebeveynle 11-17 yaş aralığında 700 çocuk incelendi. Sonuçlara göre hem ebeveynlerin hem de çocukların büyük bölümü sosyal medya kullanımıyla bağlantılı fiziksel veya duygusal belirtiler yaşadığı ifade etti. Katılımcıların %68'i ebeveynlerde, %66'sı ise çocuklarda sosyal medya kullanımına bağlı en az bir fiziksel ya da duygusal sorun görüldüğünü bildirdi. Birçok ülkede 16 yaş altındaki çocuklar için sosyal medya yasakları tartışılırken uzmanlar ebeveynlerin kendi sosyal medya kullanımının çocuklar üzerinde daha büyük etki yarattığını belirtiyor. Araştırmaya göre telefonlarına sık sık bakan veya sosyal medya uygulamalarında çok zaman geçiren ebeveynlerin çocukları sosyal medyayı daha yoğun ve problemli şekilde kullanıma eğilim gösteriyor. Bu durum bazı ebeveynlerin çocuklarının telefonlarını sık sık alarak veya kullanım kurallarını sıkılaştırarak kontrol etmeye çalışmasına rağmen değişmeyebiliyor. Çeşitli araştırmalar sosyal medya bağımlılığı açısından gelir düzeyinin belirleyici olmadığını da ortaya koyuyor. Daha varlıklı ailelerin çocukları birden fazla cihaza erişim imkanına sahip olsalar da sosyal medya bağımlılığı açısından daha düşük gelirli ailelerin çocuklarıyla benzer riskler taşıyabiliyor. Uzmanlara göre çocukların sosyal medya kullanımını yönetmenin en etkili yolu yasaklardan çok eğitim ve aile içi iletişim.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Turnalar Tekstil firmamızda çalıştırılmak üzere mekanik bakım, patch boya operatörü, kömürlü buhar kazanı ve ram operatörü olarak çalışacak personeller alınacaktır. Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Karaağaç bölgelerine servislerimiz bulunmakta olup başvuruların şahsen fabrikamıza yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0282 758 17 31.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler.
2: YKS'ye son 5 gün. Yorulduğunuzu biliyoruz ama zirveye çok az kaldı. Emeğinizin gücüne güvenin. İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak tüm gençlere başarılar dileriz.
1: Rumeli'den haberler.
3: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. ABD ve İran arasında varılan ön anlaşma sonrasında akaryakıtta peş peşe indirim olasılığı güçlendi. Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle motorin fiyatlarına bu hafta üst üste indirim uygulanması bekleniyor. ABD-İran hattında anlaşma sağlandığını duyurulmasının ardından İsrail'den ilk resmi açıklama Savunma Bakanı Katz'tan geldi. Katz, anlaşmaya rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini söyledi. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir de anlaşmaya tepki gösterdi ve Trump'ın anlaşması bizi bağlamaz, İsrail ABD'nin bir sömürgesi değil dedi. CHP'de mutlak butlan sonrası Özgür Özel'e yakın isimler olağanüstü kurultayın toplanması için yaklaşık 1000 delegenin imzasını genel merkeze teslim etmeye hazırlanıyor. Öte yandan disipline sevk edilen 9 milletvekilinin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'deki il başkanlarının görevden alınacağı iddia edildi. Kırklareli'nde bulunan ve Edirne'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Kayalıköy Barajı'nda doluluk oranı %58 olarak ölçüldü. Geçen yaz kuraklık nedeniyle barajdaki doluluk %3'e kadar gerilemişti.
3: Spor.
4: Galatasaray, Premier Lig ekibi Aston Villa'da forma giyen Emiliano Buendia ile ilgileniyor. Arjantinli futbolcunun sarı kırmızılıların kanat forvet listesinde yer aldığı öne sürüldü. İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, Chelsea forması giyen İspanyol sol bek Marc Cucurella'yı transfer ettiğini açıkladı.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 27 kuruş, 1 euro 53 lira 75 kuruş, gram altın 6.401 liradan, çeyrek altın 10.412 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

Radyonuz Küpe FM'de Türk pop müziğinin en iyileri radyolarınızda olmaya devam ederken yine Türk pop müziğinin en güçlü kadın yorumcularından Göksel burada olacak. Uzun yıllara yayılan müzikal yolculuğunun en özel duraklarından birisi olan 10. stüdyo albümü Rüyaların İşi ile bizlerle buluştu ve bu albümden öne çıkan şarkısı Ayrılıyoruz şimdi radyonuzda.

0: Reklam.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.

0: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji,
1: Orzakstan. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Kumbasar yumurta 30'lu iri boy 129.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 74.95, Mutlu Makarna 500 gram çeşitleri 16.95, Fusti 1,5 litre çeşitleri 57.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

Radyonuz Küpe FM'de Mert Demir'le ilerlemeye devam edeceğiz. Modern prodüksiyon anlayışının ötesine geçerek bizlerle yeni bir çalışma daha buluştu. Duygusal yoğunluğu kadar kayıtlarıyla da dikkat çekmişti aynı zamanda. Geniş orkestrasıyla canlı bir kayıt yaptı. Mert Vokal'in vokal yorumuyla birleşerek şarkıya güçlü ve derin bir yapıda kazandırıyor. Biterse hatıran şimdi Küpe FM'de.

Radyonuz Küpü FM'de en iyiler burada olmaya devam ederken Mabel Matiz burada olacak şimdi. Bizlerle buluşturduğu ve değişen bestecilik anlayışı, çeşitlenen vokali ve yorumuyla yeniden kaydettiği şarkılarından bir başkası. Dağılıyorum olaysız şimdi Radyonuz Küpü FM'de.

0: Reklam.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli Juan Enerji Orzaks'tan.
1: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159. Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik, Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.

0: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
1: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Göz Çorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMIL lazer teknolojisi Dünya Göz Çorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğaya iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Lider Club'ta buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Noktalıyoruz artık sevgili dinleyiciler. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu. 15 Haziran 2026 Pazartesi gününde sizlerleydim. Yeniden mutlu haftalar diliyorum. Yarın saatler 17'yi gösterdiğinde yeniden buluşacağız. Durum çok acille. İrem Derici zaman. Hoşçakalın.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Herkese merhaba. Güzel bir pazartesi gününün akşamında daha sizlerleyim. Güzel olduğunu ümit ediyorum tabii. İnşallah sizler için de öyle geçmiştir. Benim için fena geçmedi haftanın ilk günü. Ama tabii ki benim için en güzel saatler güne vedanın başladığı saatler. O zaman ne yapıyorum? Sözü hiç uzatmadan başlıyorum.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji
1: Orzaks'tan. Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
2: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 6635. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
5: Küpe FM reklam.

Ben adam olmam diyecek Serdar Ortaç. Tam bir Serdar Ortaç klasiği biliyorsunuz bu şarkı. Bu arada geçen gün Serdar Ortaç'la ilgili işte Serdar Ortaç çok rahatsız, yoğun bakımda, tedavi görüyor, konserler iptal gibi haberler çıktı ve Serdar Ortaç da Serdar Ortaç çok hasta haberleri yalan, gayet iyiyim, konserlere devam diye bir açıklama yaptı. Aman iyi olsun sağlığı, arada da illaki böyle bir şeyler uyduracaklar yani. Ve işte Serdar Ortaç, ben adam olmam.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Bingomatik 4 kilogram ultra beyaz 199.95, familia tuvalet kağıdı 40'lı plus 3 katlı natural 299.95, konforlu ve hafif kamp koltuğu 499.95, Oduncuzade mangal kömürü 2 kilogram 129.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

Şarkıları albümü devam ediyor biliyorsunuz. Gökçe ve Pamela da harika bir yorumda bulunmuşlar albüm için. Adresler karıştığı söylemişler. Söz Zeynep Talu, müzik Barlas Erinç. Yıllar öncesinde de Özlem Tekin de yorumlamıştı bu şarkıyı. Adresler karıştı bak biraz içince diye. Efendim şimdi kimden dinliyoruz? Gökçe'den ve Pamela'dan dinliyoruz. Gerçekten de güzel bir yorum olduğunu söyleyebilirim.

0: Alp FM reklam.
1: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Küpe FM reklam.

Melike Şahin, Diva Yorgun'la devam edelim. Melike Şahin geçtiğimiz günlerde Maslak'ta sahne aldı. Karnı iyice büyümüş. Oğlunu kucağına almak için gün sayıyor. Bir yandan da tabii ki sahne programına devam ediyor. Hayranları da onu sevgiyle kucaklıyorlar. Ay ne kadar güzel. Vallahi sahnede olması her daim sahne isimlerinin. Helal olsun kendilerine. Onlar da bıkmadan, usanmadan ki sevdikleri meslekleri sonuçta ama... Yani bakın doğuma kadar bile, son gününe kadar bile sahneye çıkabiliyorlar dedikten sonra sözü bırakıyorum efendim Melike Şahin'e.

Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

Yıldız Tilbe'den Bir Sana Değer dinleyelim. Demet Akalın da yorumlamıştı yıllar sonra bu şarkıyı ama Yıldız Tilbe'nin şarkısı. En güzel o yorumluyor tabii ki. Bu arada APO'nun bir şarkısını seslendirdim. Heyecanla bekliyorum. 10 gün hazırlanacakmış. Ay 10 yıl gibi geldi diyor Yıldız Tilbe. Valla ben de heyecanlandım. Şimdi bakalım nasıl bir şarkı geliyor Yıldız Tilbe'den APO ile birlikte yaptığı bu çalışma. Ve devam ediyoruz.

0: Anadolu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Her 5 ebeveynden biri sosyal medya bağımlısı. Çocukların sosyal medya kullanımı dünya genelinde giderek daha fazla tartışma konusu olurken yeni bir araştırma ebeveynlerin de bu platformlara yoğun şekilde bağlı olduğunu ortaya koydu. Yapılan ankete göre ebeveynlerin %21'i Facebook, Instagram, X ve LinkedIn gibi sosyal medya platformlarına bağımlı olduğunu kabul ediyor. Katılımcıların %23'ü ise sosyal medya kullanımı nedeniyle kaygı yaşadığını belirtiyor. Daily Mail'de yer alan habere göre araştırmada ayrıca ebeveynlerin %15'inin sosyal medyada geçirdikleri süre nedeniyle düzenli olarak üzgün veya depresif hissettiklerini söylediği kaydedildi. Araştırma kapsamında Birleşik Krallık ve Amerika'da yaşayan 2000 ebeveynle 11-17 yaş aralığında 700 çocuk incelendi. Sonuçlara göre hem ebeveynlerin hem de çocukların büyük bölümü sosyal medya kullanımıyla bağlantılı fiziksel veya duygusal belirtiler yaşadığı ifade etti. Katılımcıların %68'i ebeveynlerde, %66'sı ise çocuklarda sosyal medya kullanımına bağlı en az bir fiziksel ya da duygusal sorun görüldüğünü bildirdi. Birçok ülkede 16 yaş altındaki çocuklar için sosyal medya yasakları tartışılırken uzmanlar ebeveynlerin kendi sosyal medya kullanımının çocuklar üzerinde daha büyük etki yarattığını belirtiyor. Araştırmaya göre telefonlarına sık sık bakan veya sosyal medya uygulamalarında çok zaman geçiren ebeveynlerin çocukları sosyal medyayı daha yoğun ve problemli şekilde kullanıma eğilim gösteriyor. Bu durum bazı ebeveynlerin çocuklarının telefonlarını sık sık alarak veya kullanım kurallarını sıkılaştırarak kontrol etmeye çalışmasına rağmen değişmeyebiliyor. Çeşitli araştırmalar sosyal medya bağımlılığı açısından gelir düzeyinin belirleyici olmadığını da ortaya koyuyor. Daha varlıklı ailelerin çocukları birden fazla cihaza erişim imkanına sahip olsalar da sosyal medya bağımlılığı açısından daha düşük gelirli ailelerin çocuklarıyla benzer riskler taşıyabiliyor. Uzmanlara göre çocukların sosyal medya kullanımını yönetmenin en etkili yolu yasaklardan çok eğitim ve aile içi iletişim.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Turnalar Tekstil firmamızda çalıştırılmak üzere mekanik bakım, pet batch boya operatörü, kömürlü buhar kazanı ve ram operatörü olarak çalışacak personeller alınacaktır. Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Karaağaç bölgelerine servislerimiz bulunmakta olup başvuruların şahsen fabrikamıza yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0282 758 1731.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

Level C5 ve Demet Akalın var sırada. Geçen gün beni unutma dinleyeceğiz onların diyeti. Konserinde ilginç anlar yaşanmış Level C5'in. Çok şaşırdım ben de. Ya esasında çok da şaşırmadım. Anlık bir şey de olabilir. Oluyor bazen böyle şeyler. Bir elinde mikrofon var Level C5'in. Bir elinde de böyle yumruk yapıyor. Dans eder gibi hareketler yapıyor falan. Mikrofon olan elini karıştırıyor bir ara. Yumruk olan eline şarkıyı söyleyecek gibi yapacak. Çünkü zaten biliyorsunuz ki söylemiyor, playback yapıyor. O yüzden çok da sıkıntı yok. Ve işte beni unutmayla devam ediyoruz.

Tolga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 20.

Aleyna Tilki'den bir Kırlar dinleyelim. Kırlar turnesinin açılış konserinde de Fatma Turgut konuğu oldu Aleyna Tilki'nin. Çok güzel kostümler yapılmış kendisine. Ve Aleyna Tilki, çocukluğumu sahnede geçirdim. Bir tık yordu ama olsun diyor. E ne yapacaksın? Bu da herkese kısmet olmuyor yani. Nihayetinde bu yaş itibariyle şöhret olmak, sahnelerde olmak. Ve 10. yılı bile oldu. Vallahi helal olsun. Düşünün, o kadar genç. Onun bile 10. yılı oldu. Ve sesiyle, dansıyla geceye damga vurdu diye haberler her yerdeydi. Ve işte Aleyna Tilki.

0: Reklam. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13.000 TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM Reklam.

Edis'le çok çok da devam edeceğiz şimdi. Çok çok şarkımın klibi için annem kredi çekmişti. 5. veya 6. şarkım olması lazım diyor. Ailem bir şeyler olmaya başlayınca varını yoğunu ortaya koymuşlardı. Haklarını hiç yemem diyor. Hiçbir zaman hiçbir yerde annelerin, babaların, ailelerin hakkı yenmez. E tabii ki bu meslekte her zaman belki herkes çok desteklemiyor. İşte ne bileyim yani ay başka bir mesleğin olsun da işte onun yanında yaparsın tiyatroculuğu, şarkıcılığı diyen aileler de olmuştur. Bunu o kişiler anlatmıştı zamanında duyduğumuz röportajlarda ama onu ailesi sonuna kadar desteklemiş. Müthiş, gençleri her zaman hep destek, tam destekliyor. Edis'le çok çok da devam ediyoruz.

0: Reklam.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin Medikal Onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Soner Sarıkabadayı var sırada, unuttun mu beni diyecek. Bu arada 1970'lerde psikiyatrist George Pollock diyor ki, demiş ki, zihin nedenini hatırlamasa bile bedenin her yıl aynı zamanlarda yeniden yaz durumlarına girdiği gözlenmiş. Eyvahlar olsun yani, aman bedenin de yaptıkları bitmiyor. Bize söz konusu yaz olduğunda, acı olduğunda, sıkıntı olduğunda kolay kolay unutulmuyor tabii ki nihayetinde. O yüzden öyle yıllar geçtikten sonra belli dönemlerde kendinizde bir yaz hisseder de sebebini aklınız unutmuş olursa bedeniniz unutmuyor. Dedikten sonra unuttun mu

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Her 5 ebeveynden biri sosyal medya bağımlısı. Çocukların sosyal medya kullanımı dünya genelinde giderek daha fazla tartışma konusu olurken yeni bir araştırma ebeveynlerin de bu platformlara yoğun şekilde bağlı olduğunu ortaya koydu. Yapılan ankete göre ebeveynlerin %21'i Facebook, Instagram, X ve LinkedIn gibi sosyal medya platformlarına bağımlı olduğunu kabul ediyor. Katılımcıların %23'ü ise sosyal medya kullanımı nedeniyle kaygı yaşadığını belirtiyor. Daily Mail'de yer alan habere göre araştırmada ayrıca ebeveynlerin %15'inin sosyal medyada geçirdikleri süre nedeniyle düzenli olarak üzgün veya depresif hissettiklerini söylediği kaydedildi. Araştırma kapsamında Birleşik Krallık ve Amerika'da yaşayan 2000 ebeveynle 11-17 yaş aralığında 700 çocuk incelendi. Sonuçlara göre hem ebeveynlerin hem de çocukların büyük bölümü sosyal medya kullanımıyla bağlantılı fiziksel veya duygusal belirtiler yaşadığı ifade etti. Katılımcıların %68'i ebeveynlerde, %66'sıysa çocuklarda sosyal medya kullanımına bağlı en az bir fiziksel ya da duygusal sorun görüldüğünü bildirdi. Birçok ülkede 16 yaş altındaki çocuklar için sosyal medya yasakları tartışılırken uzmanlar ebeveynlerin kendi sosyal medya kullanımının çocuklar üzerinde daha büyük etki yarattığını belirtiyor. Araştırmaya göre telefonlarına sık sık bakan veya sosyal medya uygulamalarında çok zaman geçiren ebeveynlerin çocukları sosyal medyayı daha yoğun ve problemli şekilde kullanıma eğilim gösteriyor. Bu durum bazı ebeveynlerin çocuklarının telefonlarını sık sık alarak veya kullanım kurallarını sıkılaştırarak kontrol etmeye çalışmasına rağmen değişmeyebiliyor. Çeşitli araştırmalar sosyal medya bağımlılığı açısından gelir düzeyinin belirleyici olmadığını da ortaya koyuyor. Daha varlıklı ailelerin çocukları birden fazla cihaza erişim imkanına sahip olsalar da sosyal medya bağımlılığı açısından daha düşük gelirli ailelerin çocuklarıyla benzer riskler taşıyabiliyor. Uzmanlara göre çocukların sosyal medya kullanımını yönetmenin en etkili yolu yasaklardan çok eğitim ve aile içi iletişim.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Turnalar Tekstil firmamızda çalıştırılmak üzere mekanik bakım, pet batch boya operatörü, kömürlü buhar kazanı ve ram operatörü olarak çalışacak personeller alınacaktır. Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Karaağaç bölgelerine servislerimiz bulunmakta olup başvuruların şahsen fabrikamıza yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0282 758 1731.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe.

Geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Küpe FM'den ayrılmayın. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek. Bense tabii ki yarın akşam yine aynı saatte buradayım.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM Reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Her 5 ebeveynden biri sosyal medya bağımlısı. Çocukların sosyal medya kullanımı dünya genelinde giderek daha fazla tartışma konusu olurken yeni bir araştırma ebeveynlerin de bu platformlara yoğun şekilde bağlı olduğunu ortaya koydu. Yapılan ankete göre ebeveynlerin %21'i Facebook, Instagram, X ve LinkedIn gibi sosyal medya platformlarına bağımlı olduğunu kabul ediyor. Katılımcıların %23'ü ise sosyal medya kullanımı nedeniyle kaygı yaşadığını belirtiyor. Daily Mail'de yer alan habere göre araştırmada ayrıca ebeveynlerin %15'inin sosyal medyada geçirdikleri süre nedeniyle düzenli olarak üzgün veya depresif hissettiklerini söylediği kaydedildi. Araştırma kapsamında Birleşik Krallık ve Amerika'da yaşayan 2000 ebeveynle 11-17 yaş aralığında 700 çocuk incelendi. Sonuçlara göre hem ebeveynlerin hem de çocukların büyük bölümü sosyal medya kullanımıyla bağlantılı fiziksel veya duygusal belirtiler yaşadığı ifade etti. Katılımcıların %68'i ebeveynlerde, %66'sı ise çocuklarda sosyal medya kullanımına bağlı en az bir fiziksel ya da duygusal sorun görüldüğünü bildirdi. Birçok ülkede 16 yaş altındaki çocuklar için sosyal medya yasakları tartışılırken uzmanlar ebeveynlerin kendi sosyal medya kullanımının çocuklar üzerinde daha büyük etki yarattığını belirtiyor. Araştırmaya göre telefonlarına sık sık bakan veya sosyal medya uygulamalarında çok zaman geçiren ebeveynlerin çocukları sosyal medyayı daha yoğun ve problemli şekilde kullanıma eğilim gösteriyor. Bu durum bazı ebeveynlerin çocuklarının telefonlarını sık sık alarak veya kullanım kurallarını sıkılaştırarak kontrol etmeye çalışmasına rağmen değişmeyebiliyor. Çeşitli araştırmalar sosyal medya bağımlılığı açısından gelir düzeyinin belirleyici olmadığını da ortaya koyuyor. Daha varlıklı ailelerin çocukları birden fazla cihaza erişim imkanına sahip olsalar da sosyal medya bağımlılığı açısından daha düşük gelirli ailelerin çocuklarıyla benzer riskler taşıyabiliyor. Uzmanlara göre çocukların sosyal medya kullanımını yönetmenin en etkili yolu yasaklardan çok eğitim ve aile içi iletişim.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Turnalar Tekstil firmamızda çalıştırılmak üzere mekanik bakım, pet batch boya operatörü, kömürlü buhar kazanı ve ram operatörü olarak çalışacak personeller alınacaktır. Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Karaağaç bölgelerine servislerimiz bulunmakta olup başvuruların şahsen fabrikamıza yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0282 758 1731.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe.

Bazen mutluluklar olur ve çocuklar olmaz. Seni çok daha iyi anlayan birisi, alkolle arası olmayan birisi. Veya istediğinde %100 seninle, seninle kendini unutan birisi. Benim seçeneğim daha erken verildi ve sabitlendim şeytanla.

bulunca sıcak bir yatak samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları unuttum. Bir yerde durursun insansın, bir yerde durursun. Durmadım diplere kavuştum, dipleri sev-

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

İşler dönmüş arkamdan lan. Kaybettiğim bu ilk değil. Aşk duyduk hepsi gençken, bol koymazsan resmileşeceğim bram. Acımasız yaşam, yeterince büyüdük. Hevesten vazgeçe kadar baktım at babadan.

mevsiminde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 1.

Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 3.